0: Jesus.
1: Yes, Lord. Iparuku tu patara baha. Adie biara esi ukwan.
0: Jesus.
1: Esi awariye ne kwan.
2: Esi awariye ne kwan.